farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

11 Mayıs Pazar sabahından herkese günaydınlar, sabahlar sevgili dostlarımız. Günaydın programımıza hoş geldiniz diyoruz ve bu güzel sabahta da sizlerleyiz. Ve bu güzel sabaha uyandığımız için ve size günaydın diyebildiğimiz için ve sevdiklerimizi görebildiğimiz için hamdolsun şükür olsun diyoruz ve her şey gönlümüzce olsun inşallah. Bol şanslar diyoruz sevgili dostlarımız ve günaydın programımız başladı.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahsa ne diyoruz şu an bizleri dinlemekte olan bütün dinleyenlerimiz, özellikle kahvaltı yapıp bize dinleyen arkadaşlarımız varsa afiyet bal şeker olsun diyoruz. Sofranızdaki bereket daim olsun inşallah her zaman ve gününüz de aydınlansın.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Şu an iş yerinde bizi dinleyen çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz ve gününüz aydın olsun ve bol kazançlı, bereketli bir gündür inşallah.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar. Tabii ki de görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize hayırlı görevler diyoruz. Kolay gelsin Yüce Rabbim, sizleri her zaman korusun.

Günaydınlar, mutlu sabahlar bizi yurt dışında dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize ve bütün Türk kardeşlerimize selam olsun diyoruz. Ve tabii ki ne diyoruz? Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan günaydın programımıza hoş geldiniz.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz sevgili dostlarımız. Bizi tatil aferden mendiye kadar bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize, bütün Türkmeneli'ye günaydınlar.

Günaydınlar, mutlu sabahlar doktorlarımıza, hemşehrilerimize, mühendislerimize, avukatlarımıza, bütün devlet dairesinde çalışan, bütün çalışan arkadaşlarımıza mutlu sabahlar diliyoruz. Hayırlı işler.

Ve bir kez daha günaydınlar diyelim ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770-131-31 numarasından bize ulaşabilirsiniz, tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770-131-31 numarasından bize telefon yoluyla ve aynı numaradan WhatsApp yoluyla mesajlarınızla bizlere ulaşabilir, istekte bulunabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim de hayırlı sabahlar diyoruz bu güzel sabahtan bize dinleyen bütün dinleyenlere.

Ve güzel Arapça şarkımızı dinledik bu güzel sabaha sevgili dostlarımız. İnşallah güzel açılış şarkımızı beğenmişsinizdir diye umuyorum değerli dinleyenler. Öyleyse ne mutlu bana. Ve açılış şarkımızın ardından tabii ki de programımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Ve programımız içerisinde isteklerinize de yer vereceğiz değerli arkadaşlar. Mesajlarınızla paylaşacağız. Ve programımızın içeriğinde paylaşıp güzel şarkıları da hep birlikte dinleyeceğiz. Hem istekleriniz üzerine hem de benim seçmiş olduğum güzel şarkılar da var. Onları da hep birlikte dinleyeceğiz.

Evet arkadaşlar, bir kez daha telefon numaramızı hatırlatıp elimize ulaşan mesajlarımızı paylaşmaya başlayalım. Çünkü mesajlar teker teker gelmeye başladı. Programımızın devamlı arkadaşlarından sağ olsunlar. Ve telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından günaydın programımıza katılabiliyorsunuz değerli dinleyenler.

Fake mesajımızı hemen paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben Ehsan. Eğer mümkünse Hakan Altun sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı size Cumhur Hanım armağan olsun ve Türkmen FM kadrosuna ve bütün Türkmen FM dinleyenlerine ve aileme ve bütün dost akrabalarıma armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış Ehsan arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. İlk mesajımız Ehsan arkadaşımızdan gelmişti. Onu da paylaştık ilk olarak. Ve ilk istek şarkımız da ne oluyor? Hakan Altun olacak. Dilerseniz güzel bir şarkısını seçelim. Duygusal seçmeyeceğim, hareketli seçeceğim. Bugün hareketli birazcık dinlemek istiyorum. Daha doğrusu size dinlettirmek istiyorum. Dilerseniz Hakan Altun'dan güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden diğer mesajlarımıza göz atıp isteklerini yerine getireceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, Hakan Altun size için ne dedi? Yarinden başka sevenin kalbi taştır dedi. Ve bu güzel şarkımızı, hareketli şarkımızı dinledik. Arkadaşımız bizden Hakan Altun istedi. Ben de bu güzel hareketli şarkıyı kendisine ve bütün dinleyenlere, yani sizlere harman ettim. İnşallah gönlünüzce olmuştur sevgili dostlar. Özellikle sürüş halindeyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin diyoruz. Kazasız belasız sürüşler ve en güzel şarkılar size için gelsin.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Demet arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar. Herkese hayırlı sabahlar diyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenleri ve sana ve ailemi, özellikle de canından çok sevdiğim biricik anneme armağan olsun, sağ ol diye yazmış Demet arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir diğer mesajımız ise, onu da paylaşalım hemen sizlerle. İnci arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar Cumut abla, nasılsın? Ben İnci. Kerkük Bağdat yolundan seni şu an dinliyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum senden. Seçimi sana bırakıyorum ve bu şarkıyı canımdan çok sevdiğim anneme, babama, ablama ve abime gelsin. Ve çok sevdiğim arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere ve sana da armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İnci'ye ve Demet arkadaşımıza göndermiş oldukları mesaj için. Dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim, onlara da armağan edelim sevgili dinleyenler.

Hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Günaydınlar Cumut abla, ben Nurgül. Senden güzel bir şarkı istiyorum. Demet Akalın ve Sefon Sesi'nden Yerinde Dur adlı şarkı istiyorum. Eğer mümkünse tabii ki de arkadaşımız. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim ailem armağan ediyorum. Özellikle Biricik ablama, eşine ve çocuklarına ve sınıf arkadaşlarıma ve bütün dinleyenler için gelsin. Çok sağ olun, memnun oldum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ve dilerseniz de şimdi Sefo ve Demet Akalın'ın Yerinde Dur adlı güzel hareketli şarkımızı dinleyelim. Arkadaşımızın isteği üzerine güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: abla bilmem ne.
1: Vay vay dedik, Demet abla dedik ve bu güzel şarkımızı da dinledik arkadaşımızın isteği üzerine. Ve tabii ki de diğer isteğimizi de yerine hemen getiriyoruz.

diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Merhabalar, ben Fatma Altınköprü'den herkese selamlar. Eğer mümkünse Sibel Can sesinden Emre Töley'im adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkı bütün dinleyenlere ve biricik aşkıma armağan olsun diye yazmış Fatma arkadaşımız. Aşkınıza sevginiz o zaman bol olsun diyelim. Ve teşekkürlerini de iletmiş sağ olsun diyoruz. Ve buradan da bütün Altınköprü halkına da biz de selamlarımızı iletiyoruz. Ve en güzel şarkılar size için de gelsin diyelim. Ve dilerseniz Fatma arkadaşımızın isteği üzerine Sibel Can'ın sesinden ne diyoruz? Emret öleyim diyelim. Ve bu güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakırız.

Sözünün çıkmam emret öleyim dedik sevgili dostlarımız ve muhteşem şarkımızı Sibel'in sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine Altın Köprü'den mesajını göndermişti ve Sibel Can'dan şarkısını istedi ve biz de isteği üzerine güzel şarkımızı dinledik.

Ve diğer mesajımızda bakalım kimden gelmiş. Yahya arkadaşımızdan. Herkese selamlar olsun. Eğer mümkünse güzel bir mani istiyorum Ali Bey'in sesinden. Ve bu maniyi bütün Ali Bey'e severlerini ve bütün dinleyen ve bütün dost akrabalarıma armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Göndermiş olduğu mesaj için ve Ali Bey'in sesinden de tabii ki de güzel şarkımızla hep birlikte dinleyeceğiz. Ve bütün Ali Bey'in severlerine armağan olarak gelsin diyoruz. Ve gününüz aydın olsun değerli arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Ve bu güzel sabah inşallah hayırlara vesile olur ve kalbinizdeki, aklınızdaki, gönlünüzdeki ne varsa inşallah en kısa zamanda gerçekleşir diliyoruz sevgili arkadaşlarımız. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Ve Ali Bey'in sesinden de güzel manimizi dinledik boşu boşuna. Ve arkadaşımızın isteğinde yine getirmiş olduk. Ne mutlu bizlere. Ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 60 bin numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ve hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelmiş? Değerli arkadaşımızdan. Zeynep'ten gelmiş. Merhabalar Cumhur abla, herkese günaydınlar diyorum. Eğer mümkünse Hamze El-Muhammed Avcı'nın sesinden güzel Arapça bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve aileme armağan ediyorum ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ve tabii ki de güzel Arapça şarkımızı dinleyeceğiz. İnşallah tabii ki de öğrenci arkadaşımız güzel bir şekilde notların yerindedir. İstediği notları da almışındır sınavlarda. Ve ilkokul öğrencimiz olsun, ortaokullar olsun ve notlarını alan bütün arkadaşlarımız, öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyoruz. Almayanlar da var daha. İnşallah onlar da ne diyoruz? Allah yüzünüze baksın. İnşallah Allah gözü göre versin, güzel dereceler uzalasız. Hem siz hem de aile avuzda mutlu olur. Tabii ki de çok talebeler korkarlar. Acaba neticeler ne çıkacaktı? Puanlarımız ne olacaktı diye merak edirler. Şu an birazcık yani karışık bir duygudadılar. Çünkü hem korkarlar hem de mutlu olacaklar diye düşünürler. O yüzden de ne diyeceğim, Allah her zaman mutlu etsin sizleri inşallah. Ve güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Evet arkadaşlar, güzel Arapça şarkımızı dinledik ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım ne diyor mesajında arkadaşımız. Günaydın Nücel, size iyisiniz inşallah. Ben Orhan, Kerkük'ten senden bir şarkı istirem. Muazzez Ersoy'un Sersinden Olsun, Armağan Olsun size ve bütün dinleyenlere, sağ olun, var olun diye yazıptı. Teşekkür ederim Orhan arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine. Muazzez Ersoy'dan güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve bu güzel şarkımız Orhan arkadaşımıza ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diyelim ve bu güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakırız. Muazzez Ersoy ne diyecek? Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırı vardır diyecek.

Bir kahve fincan olsam 40 yıl hatırım vardı dedik sevgili dostlarımız. Tabii ki de biliyorsunuz bu önceden öyleydi. Bir kahve fincan içen 40 yıl hatırı vardır sevgili dostlarımız artık. Geçen sefer de söyledim kahve değil her ne yaparsan yap hatırı kalmamış insanın hiçbir şeyin, o yüzden de ne diyelim bilmiyorum ne söz söyleyeceğim ama inşallah her şey eskisi gibi keşke olsa, kahvenin hatırı olsa, insanın, komşunun hatırı olsa, sevginin hatırı olsa, dostluğun, arkadaşlığının, keşke eski günleri geri dönsek, o hatırlar geri dönse keşke diyelim. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve diğer bakalım isteğimiz kimden olacak? Bakalım kim mesaj göndermiş bize. Mustafa arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar diliyorum. Eğer mümkünse Burak King ve Serdar Ortaç'ın sesinden Niye Niye adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve yanımda bulunan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok sağ olun, iyi yayınlar diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz göndermiş olduğun mesaj için ve senin de isteğin üzerine güzel şarkımızı dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, günün sözünü paylaşıyoruz ve diyor ki günün sözü: en büyük hata vaktimizin olduğunu sanmaktır. Gerçekten de öyle, en büyük hata vaktimizin olduğunu sanmaktır. Çünkü bu hayatta hiçbir zaman vaktimiz yok. Ne zaman ne olacağı hiçbir zaman bilinmediği için hiçbir insan vaktinin olduğunu düşünüp hiçbir şey için beklemesin, beklemeyin. Sevdiğiniz için, evlatlarınız için, kendiniz için, her ne olursa olsun beklemeye değmez. Çünkü hayat gerçekten de kısa. Hiç de vaktimiz yok bu hayatta. Şimdi varız, birazdan yok olabiliriz. O yüzden de hiçbir zaman vaktinizin olduğunu düşünmeyin sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu güzel günün sözünü paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Cihan arkadaşımızdan gelmiş herkese. Sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. Eğer mümkünse Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkıyı çok sevdiğim eşim Selman armağan olsun. Ve biricik kızıma Aye ve oğullarıma ve anneme armağan ediyorum. Cihan'a ve babama ve erkek kardeşlerime ve kız kardeşim Ceylan'a, eşine ve çocuklarına ve bütün dinleyenlere armağan olsun, sağ olun, var olun diye yazmış Cihan arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Cihan'cığım göndermiş olduğun mesaj için ve isteğin üzerine tabii ki de Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden güzel şarkımızda hep birlikte dinliyoruz sevgili dostlarımız. Ve hangi şarkısını dinleyelim Cengiz Kurtoğlu'nun? Sevgili dostlarımız, bakıyorum güzel bir şarkı seçmek istiyorum ve bu güzel şarkımıza Cihan arkadaşımıza armağan etmek için ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61, tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve dilerseniz güzel şarkımızı da Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden hep birlikte dinleyelim.

soranlara, sormayanlara. Ben onu çok seviyorum. Ve güzel şarkımızı Cengiz Kurton sesinden dinledik bu güzel sabahta istek üzerine. Değerli dostlarımız, ve hemen bir diğer isteğimizi de size için paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Maria arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'un sesinden Dünya adlı güzel şarkı istiyorum ve bu şarkı canımdan çok sevdiğim babama gelsin abime ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum diye yazmış. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de güzel şarkımızı Divan sesinden hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımızı dinledikten sonra kaldığımız yerden programımıza tüm hızıyla devam edeceğiz ve telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Aşkımız burada bitsin, eser kalmasın itsin. Bir zahmete kavuşak, herkes yoluna gitsin. Biz zahmet kavuşak, herkes yoluna geçsin. Güzel gün hayatını paylaştık sizler için değerli arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizler için bakalım kimden geldi yazıptı. Selamun aleyküm, aleyküm selam, sabah al khair, şlankum zeynin inşallah, elhamdillah. Atlabığniye meyadel hennavi, ene ba'şa'ek, ehdiye kadı Türkmen efem, ehdiye ehli, ehdiye ahbabi, ehdiye ahvan, ehdiye asdika, eşkurkum ceziren, şükran ve tahiyyatı ve ihtirami. الجميع أوقات جميلة أخوكم أرسان سوران تشكر داغن أرسان سوران arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve isteği üzerine de güzel Arapça şarkımızı da dilerseniz hep birlikte dinleyin ve hayırlı sabahlar diyelim bir kez daha.

0: Ve diğer mesajımızı hemen size için paylaşalım. Sevgili dostlarımız Fatih arkadaşımızdan gelmiş. Herkese selamlar mümkünse. Ferit Erfur'un sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Sanmak Yaşıyorum adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkı iş arkadaşlarıma ve bütün dost akrabalarıma ve bütün Türkmen FM dinleyenleri için gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve dilerseniz Ferit Erfur'un sesinden güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı Fer Tayfun sesinden dinledik. Sanma ki yaşıyorum dedi ve şimdi dilerseniz sıra atasözlerimizde.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta yine atalarımızdan bizlere kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizin birkaçını size için paylaşıyoruz.

Oğlan olsun, deli olsun, ekmek olsun, kuru olsun. Damdan düşen, damdan düşenin halini bilir.

Bilincin biri küçük, cürmü büyük. Dinsizin hakkından anası gelir.

Evet sevgili burç sevenlerimiz ve bakalım bugünkü burçlarımızın yorumları neler olacak diyor ki sevgili Koç burcu. Sosyal ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız öne çıkıyor. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekniklere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir, sakin olun.

Sevgili Boğa, bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Ve bakalım ikizler burcumuzun yorumu ne oluyor? Diyor ki, özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor sevgili ikizler.

Bey bakalım yengeç burcumuzun yorumu ne oluyor? Diyor ki tarzınızı belirleyecek ve baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinize daha sakin davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.

Sevgili aslanlar, bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

Sevgili Başak, çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.

Unutmayın, unutmayın dostlar beni, unutmayın dedik ve bu güzel şarkımızı dinledik ve kaldığımız yerden geri kalan 6 burcumuzun yorumlarına göz atmaya devam ediyoruz.

Sevgili terazi, çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanaklarının farkındasınız. Bugün girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde sevgili teraziler. Ve şimdi de Akrep Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

Sevgili yaylar, yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz. Ve bakalım Oğlak Burcumuz ne diyor? Diyor ki maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz Oğlak Burcu.

Ve şimdi de Kova burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen konu mantık olduğu zaman kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.

Ve son olarak balık burcumuzun yorumuna göz atıyoruz ve bakalım balık burcumuz ne diyor? Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştireceksiniz.

Evet sevgili dostlarımız, biz Ailen Süren'in de sonuna geldik. Bu güzel sabahta, pazar sabahından sizlerle birlikte günaydın programımızı paylaştık. Allah kısmet ederse yine yani aynı saatte, aynı adreste Türkmen FM'de Allah'ın izniyle yine sizlerle günaydın programımızı paylaşıncaya dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan adayı Ali Zeydi, Bakanlar Kurulu için adayların özgeçmişlerini belirlenen kriterlere göre incelemek üzere komisyonlar kurdu. Ulusal Siyasi Konsey, bakanlığı görevlerine aday isimlerin listesini Başbakan adayı Ali Zeydi'ye gönderdi. İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak halkının taleplerini karşılayacağı güçlü bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı. Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ninova hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na bağlanan ham petrol ihracat boru hattının yakında devreye alınacağını açıkladı. Güvenlik medya ağı, Batı Çölü'nde İsrail üssü bulunduğu iddialarını yalanladı. İçişleri Bakanlığı, Selahaddin'e bağlı Haccaç Karakolu'ndan bir tutuklunun kaçtığı iddiasını reddetti. İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu ile Mücadele Genel Müdürlüğü, Necef'te kristal tip uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin çökertildiğini ve miktarlarca madde ele geçirildiğini açıkladı. Bağdat Kar Polis Komutanlığı, cep telefonu hırsızlığı yapan şüphelinin bir dizi operasyon sonucunda yakalandığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Lübnan'da 68 köyün İsrail kontrolü altına girdiğini açıkladı. İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. İran devrim muhafızları, İran hava savunma sistemlerinin güneybatı bölgesinde düşmana ait bir keşif ihasını imha ettiğini bildirdi. Teslim Ajansı, İran'ın Amerikan teklifine yanıtında yeniden saldırı olmaması ve yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la askeri çatışmanın hala sona ermediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerikan teklifine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri sağlık yetkilileri, Honduras gemisi üzerinde birkaç vatandaşın hantavirüsüne yakalandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: İhtilaf. İbda. Temayüz. Fakat fi izatuna, izatu Türkmen FM.

Oh, no, no, no.

مصايب يا ولد قرب.

سنور حلوان زلفو والمشام خس

Yaşım hasta bugün, kalmışım çöllerde kanda ölmeyene. Doldurdu aşk bağdasın, eyledi.

Yeah.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

Evet, değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün değerli dostlarımız için. Ne diyelim sizlere, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İstekler programına. Şu anda biz İstekler programındayız değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve buradan hanımlarımıza, beylerimize hayırlı vakitler, iyi akşamlar bir daha dilerim. Evet, değerli dinleyicilerimiz, aynı vakitte göre başında olan bütün kişilere, onlara da hayırlı, mutlu akşamlar dileriz. İnşallah güzel bir gün geçirdiniz değerli dostlarımız ve tabii ki de hafta özü inşallah güzel bir şekilde geçirdiniz. Saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Bütün değerli dostlarımıza ne diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, telefon bağlantılarımızı ve mesajlarımızı bekliyoruz değerli dostlarımız. Buradan aynı vakitte bütün Türkmen bölgelerinde olan kişilere, onlara da iyi vakitler, mutlu vakitler dileriz sizler için değerli dostlarımız. Ve gurbette bulunan insanlarımıza ne diyelim, onlara da mutlu akşamlar, iyi vakitler değerli dostlarımız. İnşallah en yakın zamanda öz yurdumuza döneriz ve aynı vakitte değerli dostlarımıza diyelim, Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza iyi günler değerli dinleyicilerimiz, iyi günler efendim. Ve buradan değerli dostlarımız bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul edeyim ve değerli dostlarımıza, dinleyicilerimize ne diyelim, aynı vakitte mesajlarımızı bekliyoruz. Devamlı arkadaşlara diyelim, katılın bizlerle, bakalım bugün istek şarkımız ne olacaktır ve kimlere armağan edeceksiniz. Dilerseniz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Açılış şarkımız olacaktır ve özellikle de bu şarkını bütün değerli dinleyicilerimize, şu anda arabada olan ve şoför arkadaşlarımıza armağan olsun. Ve bizleri dinleyen, radyo başında oturan dinleyen bizleri, bütün dinleyicilerimize iyi vakitler. Bu şarkı sizler için geldi. O zaman radyo uzun sesini verin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı. Hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Eğer istirseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Evet değerli dinleyicilerimiz, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve buradan elimize bir mesajı ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti? Şemben buradan arkadaşımızdan Şems'ten gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için Lina abla. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim, İbro Gündeş'in sesinden olsun deyipti. Ve armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan olsun. Ekibimize armağan gelsin, teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız Sevcan'dan gelipti, yazıp merhabalar, nasılsınız? Kerkük'ten katılım sizlerden. Özellikle de yazıp Bağdat yolundan Lina Hanım, eğer mümkünse

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Abbas arkadaşımızdan gelip de yazdı. Merhabalar, nasılsınız Lina Hanım? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sıradaki şarkını armağan ederim özün sizlere. Ve ki bu armağan olsun. Ve yazıptı bütün dinleyicilere armağan gelsin. Ve anneme armağan olsun deyipti.

var diye. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve şimdi de elimize bir mesaj ulaştı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özür. Nazım arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar. Sizler çok özledim Lina Hanım. Eğer mümkünse bir şarkı istedim sizlerden birgen sesinden olsun. Armağan ederim özüm bütün dinleyicilere. Özellikle de sizlere armağan olsun. Ekibüze ve yazıp da uyduda çalışanlara armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer isterseniz istekler programıyla katılmak numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Ayşe arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir güzel şarkı sıram yürütmenin zavukuna armağan ederim özünü. Aileme özellikle de bütün değerli dinleyicilere ve Lina Hanım özellikle de sana armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz senin Ayşe arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız sizlerle devam edir. Mutluluklar dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Zeynep arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, iyi yayınlar. Eğer mümkünse buradan intizarın sesinden bir şarkı isteyip bizlerden yazıptı. Armağan edirəm özün sizlere. Ve teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim. Hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dileriz sizler için değerli dostlarımız ve mutlu vakitler dileriz bütün insanlarımız için.

Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhaba. Ani Selina, mesa el khair. Arid ehdi ugniye li ibni Ahmed min el mutrib Nasif Zeytuni ve ugniye halwa mitlik ya ummi. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman dilerse özgidağın bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve yayınımız ve programımız devam ediyor.

Ve değerli dostlarımız bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp selamu aleyküm abla hayırlı. Akşamlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Hamza Abu Yusuf. Altın Köprü'den katılım sizlerden. Eğer mümkünse Kibar Yağın sesine bir şarkı isterim. Bu şey öncelikle sizlere armağan olsun. Ondan sonra yazıp bütün Türkmen Radyosu'nda çalışanlara ve bütün dinleyiciler sağ olun, var olun yazıptı. O zaman gidelim bu şarkını hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam edilir. Evet, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz ve buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Yağız arkadaşımız yazdı, Blender Soy'un sesinden bir şarkı verseniz memnun olduk ve teşekkürler yazdı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti ve arkadaşımız ne yazıp bizler için. Buradan yazıp selamu aleyküm. Anselina arid ehdi ugniye min Abu Ahmet yazıptı. Ahuye Ahmet Bankara yazıptı. Teşekkür ederiz senden. Şarkısını Mazen Asaf Zamanak Rah Unsiyetek. Teşekkür ederiz arkadaşımızdan. Katıldığı için bizlerden ama arkadaşımız yanlış yazmıştı. Buradan saygı selamımızı gönderdik özüne ve eğer özü adı Ahmet ise ya da kardeşi adı Ahmet ise saygı selamımız var özüne ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirdiler bizlerle. Değerli dostlarımız bu şarkını hemen dinleyelim, armağan olsun Ankara'da bulunan kardeşine.

0: olacak.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder bir daha. Numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz inşallah. Mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Sarı arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar Lina Hanım nasılsınız? Eğer mümkünse Mehmet Abdücebbar'ın sesine muhüm şarkısını istirem, armağan ederim özünü. Yazıptı biricik sevgilime ve özellikle de Lina Hanım sizlere armağan olsun ekibüze ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı. Hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik. Bütün insanlarımızın değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Ve elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özünü. Baxağın kimden gelip ve hangi şarkını istirir bizlerden. Arkadaşımız yazıbdı, merhabalar, Kırmızı Gül'den gəlib bizlər üçün yazıb, merhabalar, nasılsınız? Lina Hanım, zavquza bir şarkı istəyirəm, özelliklə də ailəmə armağan olsun, bütün kadınlara armağan gəlsin və sizlərə armağan olsun, təşəkkürlər yazıbdı. Biz təşəkkür edərik səndən, arkadaşımız, dilərsə özgüdəğin bir güzel şarkı dünyağın, həb beraber sizlərlə olacağız və burası Türkmen Efendim Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiğiniz özüne ve değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edilir. Evet, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabiliriz bizlerle değerli dostlarımız. Burada Mustafa arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Sıradaki şarkını armağan ederim babama ve anneme, özellikle de Lina Hanım, sizlere armağan olsun. Ve yazıp bütün Kerkük halkına armağan gelsin. O zaman dilerseniz gidelim bu güzel, muhteşem şarkını hep beraber dinleyelim ve iyi vakitler, mutlu vakitler insanlarımız için. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız adını yazmayıp sadece yazıp da bir şarkı isteyip de bizlerden yazıp Ehdiyel Habibi Bilal. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden ve saygı selamımızı gönderdik sana. İnşallah mutlu güzel vakitler geçirsen bizlerle. O zaman bu şarkını sizlere armağan edelim. Değerli dostlarımız, programımız en hızlı şekilde sizlerle devam edilir. Ve buradan bütün insanlarımıza ne diyelim? Siz de katılın bizlerle. Bakalım sizi istek şarkınız ne olacaktır? Ve kimlere armağan edeceğiz şarkını değerli dostlarımız? Dilerse sizi gidelim. Hemen bir güzel şarkı dinleyin. Armağan olsun Bilal sevgilisine ve teşekkür ederiz sizlerden.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve güzel şarkılarımızı hep beraber dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için. Özünü Bedir arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Ceylan sesinden bir güzel şarkı istedim sizlerden Lina Hanım. Armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de gurbette bulunan yazıptı. Kardeşime armağan olsun ve teşekkürler yazıp. Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer isterseniz bizlerle katılmak. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıptı. Merhaba Anise Lina. Arid Ogniye Lakhuya Kulül Müstemeyini Türkman yazıp Kadın Sarın sesinden bir şarkı isteyipti Mali Huluk. Tamam arkadaşımız. Teşekkür ederiz senin kaldırdığı için bizlerden. O zaman gidelim bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıptı. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar, nasılsınız Lina Hanım? İyisiniz inşallah. Sıradaki şarkı yazıptı, armağan olsun. Bütün dinleyiciler özellikle de ekibimize armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederiz senin arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımızı gönderirik sana inşallah. İyisin ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Siz de katılın programımızın az bir süresi kaldı. Programımız bitecekti. Buradan tabii ki de gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Arkadaşımıza armağan olsun. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve elimize bir mesaj ulaştı. Dilerseniz hemen icdağın özünü bakalım. Arkadaşımız nedir bizlere?
1: Selamun aleyküm. Adım Çetin. Lütfen üstadığım şarkımı almağın edirem. Oğlum Yahya'ya Barış Manzo Gülpembe şarkısın. Memnun olam. Çok sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman gidelim Barış Manco'nun sesinden. Bu şarkını armağan edelim arkadaşımıza ve oğluna ve Allah sizler saklasın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve elimize bir mesaj ulaştı. Bakalım arkadaşımız ne yazıp. Selamu aleyküm. Mümkün ugniyet kulul kasayid Marwan Khoury. اهديها للجميع يا زبطة واهديها الغرفة خمسة. تشكر دارك سنن arkadaşımız katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız programımız sizlerle devam eder. Arkadaşımız bizlerden güzel bir şarkı isteyipti, armağan da edip tözünü bütün değerli dinleyicilere teşekkür ederek özünden katıldığı için bizlerden. Değerli az dinleyicilerimiz dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyin ve bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesajı ulaşıp da hemen okuyalım sizler için özünü. Süzen arkadaşımız İstanbul'dan katıldı. Yazdı Ferdi Tayfur'un sesinden bir güzel şarkı ve söz bizlere memnun olduk. Armağan edir gözün Lina Hanım sizlere ve bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız en güzel şekilde sizlerle devam eder. Şarkımızı hemen dinleyelim. Ve buradan ne diyelim sizlere, bu şarkıdan sonra son mesajımızı alacağız ve programımız bitecek değerli dostlarımız.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik sizlerle ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim sizler için ve bütün değerli dostlarımız için. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan saygı selamımızı gönderirik sizlere. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Meryem arkadaşımız yazıptı. Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Serdar Ortaç'ın sesinden ismi lazım değil şarkısını isterim sizlerden. Armağan ederim özelliğine hanım sizlere. Ve bütün değerli dostlara ekibimize armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Gönül isterdik daha fazla vaxtlar kalağın sizlerle. Ama programın vakti malimdi değerli dostlarımız. Buradan ne diyeyim? Özünüze iyi bakın. Yarın inşallah sizlerle bir daha olacağız. Saat 1'de istekler programıyla. Bugünlük bu kadar idi. Kalın sağlıklı.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Ve bu güzel şarkında sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza o da. Doğumlu arkadaşımızdan gelip de Ersen'den yazıp selamu aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun, necasız, iyisiz. Teşekkür ederiz, sağ olasın Ersen arkadaşımız. Bizler iyiyiz, umarım sen de iyisin. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı isterim Türkmanca. O da Mehmet Kaya'dan olsun eğer mümkünse. Kadirimize armağan olsun ve sen armağan olsun. Ve bir de aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler, saygı, salamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederiz Ersen arkadaşımıza programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmanca şarkımız da sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza, o da doğumlu arkadaşımızdan gelipti. Ezgar arkadaşımızdan Danimarka'dan katıl programımıza yazıp selamun aleyküm, akşamımız hayırlı olsun necasiz. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel şarkı istedim. O da Barış Manço'dan olsun eğer mümkünse. Sizler armağan olsun ve bütün çalışanlar armağan gelsin. Ve bir de yazıp Kerkük halkına ve bir de Mustalla Mantakası'na armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler ve Stegler programı diyarı hoş geldiniz ve safalar getirdiniz.

0: على حبنا مواويل على حبنا بعتب على جناح.
1: Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden tabii bu güzel şarkılarda sizlerden dinledik sevgili dinleyenler. İster Arapça olsun, ister Türkmenca olsun ve ister karışık Türkçe olsun bu güzel şarkılar tabii ki de hep birlikte sizlerden dinledik değerli dinleyenler. Ve şimdi geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da Sara'dan gelip yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler dilerim sana. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim, Yıldız Tilbe'den olsun eğer mümkünse. Armağan olsun herkese ve özellikle sizlere armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz ve bakalım kimler daha katıl programımıza ve istek şarkılarımız daha ne olacaktı bu güzel akşamda. Sevgili dinleyenler, o zaman şimdi de gidelim hep birlikte Yıldız Tilbe'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Değerli dinleyenler, istekler programı sizlerden canlı canlı devam ederiz. Şimdi de geçelim sıradaki mesajımıza. O da arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı günler dilerim sizlere. Yazıp sizlerden bir şarkı istirdim. Eğer mümkünse Arapça olsun. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Armağan olsun herkese. Özellikle sen armağan gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Hani...

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Değerli dinleyenler geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Ben Ruya. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Nereden bileceksiniz adlı şarkısını. Ve bu şarkını Ali Armağan olsun Mehmet'e, Cuan'a Cengiz Armağan edirem bu şarkını. Ve yazıp da sizlere güzel günler dilerim canım. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden tabii bu güzel akşamda İstekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi de geçeğin hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip diye yazıp merhaba. Akşamı hayırlı olsun. Eğer mümkünse sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istedim. O da George Yusuf'tan olsun. Sabır Varadi adlı şarkısını eğer mümkünse armağan olsun herkese. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabi istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden Ahtap İstekler programı sizlerden canlı canlı devam eder. Ve geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istedim. O da Nuri Zeynen olsun eğer mümkünse. Babama armağan olsun ve Cengiz abime armağan olsun. Ve yazıp da sizlere güzel günler dilerim. Canım isteğimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız o da Ayet arkadaşımızdan gelipti. Altın Köprü'den katıllı programımıza yazdı. Merhabalar, eğer mümkünse sizlerden bir güzel Türkmenca şarkısı istedim. Abud İlham'dan olsun bir güzel belen floklor şarkısını, eğer mümkünse armağan olsun bütün Kerkük halkına ve bir de arkadaşlarıma ve bir de aileme ve bir de sizlere yazıp armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük ve bu güzel şarkımız da Abut İlham'ın sesinden sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edir değerli dinleyenler. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ah sevgili dinleyenler ve bir telefon bağlantımız var hemen diye. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hafızımızın katlamını adı?
0: Tabii ki de ilk önce adı olak. Adı ne adı?
1: Adım Haydar Bağdat'tan.
0: Bəli, hoş gelip sen programımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olasın Allah'ım.
0: Bəli.
1: Albenlerine mühendisini istirəm.
0: Tamam.
1: Albenlerine mühendisini istirəm, Bayaz Ay'a benzer.
0: Tamam inşallah eğer bu şarkını tapsak armağan ederiz sana. Olmasa da diğer şarkıları Türkmenca i̇nşallah. Bir güzel şarkı ne diysen sen armağan olsun.
1: Sağ olasın. Armağan olsun bir daha ya. Bütün Türkmen eline, bütün Halbenler'i sevenlere, bütün radyoda çalışanlara armağan olsun sana. Kan kardeşim bu sormatta mutasır Sıniye, Kerime, Ali'ye ve bütün Halbenler'i sevenlere.
0: Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için sağ olasın. Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yunus'tan yazıp merhabalar abla necesen teşekkür ederim sağ olasan yazıp sizlerde bir güzel Türkmen'de şarkı sestirdim. Yunus Tütüncü'den olsun eğer mümkünse armağan olsun herkese. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. O zaman gidelim sevgili dinleyenler Yunus Tütüncü'den bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmanca şarkımızda Yunus Tütünçü'nün sesinden sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve sevgiler programı sizlerden bu güzel akşamda devam edelim. Geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Şimdi de geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı günler. Sizlerden bir güzel şarkı istedim. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Armağan olsun herkese ve sizlere de ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden sevgili dostlarımız ve sevgili programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ve Steyler programı diğer hoş gelipsiz safalar getiripsiz sevgili dinleyenler. O zaman şimdi de sırada giden bir güzel şarkı sizlerden birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Şimdi de sırada gidelim. Bir güzel şarkı Gökhan Özen'in sesinden sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. O zaman sırada giden bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديار الحرمات باجي قرش تارمس خوش جالبسس صفاريات لبسس حياة يولشطو برنامجنا بجنن برنامجنا بجنن بولمنا الله ترم جدارخ فايدالي بالجرار قزناسز بزلردان بو ساعتين içinde باجي قرش تارمس بلدغوز كمين برنامجنا أصل دا بير فتوى برنامجنا يعني كمين بير سورسو أليسا دين تارفنن شرعة تارفنن فقه تارفنن عقيدة تارفنن حتى كي alışveriş tarafından bu halal diyor bu haramdı. Zaten en çok lazımdı bizlerde ibadattan akideden sonra bizde muamelet var. Alışveriş tarafından. O çok insan da var maalesef sormadan bu alışverişin hükmü nedir? Hemen baksan düşür içine. Hemen baksan bir büyük kötü bir kara bir kuyu etmesin. Kapkaranlık zulümbat bir kuyu düşürü. O da kuyuna mı aldı faiz mi aldı bacı kardeşlerimiz. Düşenden sonra Doktor efendi, hocamız cebizlere yetiş, bizlere çıkart. Bacı kardeşlerimiz, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'alemun. Allah Teala bizlere emredir. Din tarafından bir konunun, bir meselenin hükmünü bilmirse sorun bilenlerden, sorun dinde okuyan insanlardan, dini anlayan insanlar hatta ki sizlere bildirsin, bu halaldı, bu haramdı. Ne yapın, ne yapmayın. Zaten bacı kardeşlerimiz hepsimiz asıl da dünya tarafından sorur. Birinci ben oğlum. Ev alalım, ev satırım. Araba alalım, araba satırım. Veyahut da hatta bu telefonu kullanmakta sorurum. Başkasından sorurum. Bu telefon iyiydi kamerası, başka bir telefon filan. Ama din tarafından görürsen sorur sorularımızı hatta ki anlayan dinimiz yoksa yok. İnşallahü Teala bacı kardeşlerimiz bu program Duşman FM Radyosu'na da razı olsun üzerinden bir hizmeti sizlere, hatta ki bildirek sizlere her konunun, her meselenin hükmünü adı halal, haram tarafından. Bacı kardeşlerimiz, katılmak için bizlere, telefon var bizlerde, aynı vakitte WhatsApp'tan arayabiliriz bizleri, aynı vakitte Facebook yoluyla Duşman FM Radyosu, Facebook'ta yazsağız, hemen çıkarık karşımıza. Aynı vakitte radyoda, arabadasan, iş yerindesen, evdesen, 90.1 açmak olan FM, hemen bakasan sesimizi dinlesin Allah'ın izniyle. Veyahut da hatta özel sayfamız TikTok yoluyla kim yorum yazsa, kim bir taalik yorum yazsa inşallah cevabını veririz. Bacı kardeşlerimiz numaramız 0770-131-64-61 0770-131-64-61

Ben diğerli hürmetli bacı kardeşlerimiz. Asıl da bizlere bir gün 11 soru ulaşıptı. O 11 soruya Allah'ın izniyle cevap veririk. Aynı vakitte de kimin de sorusu var ise onlara da cevap veririk Allah'ın izniyle. Bizlere salam ulaşıptı Yasir Dosari kardeşimizden. Aleyküm selam, rahmetullah, berekatuhu. Bir de kalan bacı kardeşler yorum yazdılar. İnşallah Teala hapse bir bir cevap veririk bacı kardeşlerimiz. Baksak birinci soru ulaşıp bizlere, Allah razı olsun. Birinci soru bizlere ulaşıptı. Arvad oğlu diyesin kişisine məni boşa yoksa yok. Bana cevap veririk. İkinci soru bizlerde xulu' mesela sor bacı kardeşlerimiz. Bir arvad diyesin eşine mən senden kâbelim istemirəm. Oya xutta bu dam sen için kalsın. Oya xutta bu altınlar hapsa uç kalsın. Ona karşı məni boşa. Şeriatta var yoksa yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var. Onun üzerine konuşuruz bacı kardeşlerimiz. Bir de bazı insan sorup bizlerden istirem PlayStation oyun salonu açım. Bazı yerler var. Baksan PlayStation game oynadılar. Mesela 15 dakikası 5 binlendi. 20 dakikası 10 binlendi. Bunun hükmü nedir bacı kardeşlerimiz? Bu kumarıcılar yoksa yok, buna da cevap veririk. Öbür soru ulaşıp bizlere Kur'an-ı Kerim evimizde var ise, eski olupsa Kur'an-ı Kerim, yırtılıpsa, veyahut da bir tarafı yanıpsa, veyahut da parça parça ezilipse Kur'an-ı Kerim, onu yandırak, yoksa başka bir çözüm, başka bir halli var, inşallah ona da cevap veririk. Öbür soru bacı kardeşlerimiz, taziye kurmağın hükmü nedir? Kapı önünde bir çadır bırakırız, herkes gelsin diyesin, bizler Allah affetsin, başlısak olsun, bunun hükmü nedir? Şeriatta var. Efendimiz yapıp yoksa yok. Buna da cevap veririk bacı kardeşlerimiz. Öbür soruların bir tanesi. Soru bazı bizden. Bazı insanın özrü var. Edebilmez namazı kılsın bizim kimin. Ebdası bizim kimin deyici. Mesela namaz kıllı. Zahtı 20'di, 24'di, 18'di en azından kalkıp üst çeç. İyiydi. Bu namaz içinde burnundan kan akırsa özüze cilap. Bunun hükmü nedir? Ebdası bozulmaz. Veya hutta ameliyat ediyoruz için ameliyatta bir sonda bırakılıyoruz için özüze cilap. O dakikada bazı şeyler çıkıyor özünden. Namaz içinde ebdasını bozar yoksa yok. İnşallah buna da cevap verir bacı kardeşlerimiz. Öbür sorulara hele kalı bizlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet veripti. O arvadlara çibelecide türbeliğe. Bu hadis hükmü nedir? Ve bu hadisin doğrudan arvad geçse türbalığa lanet eden üzerine yoksa yok bacı kardeşlerimiz. Bunlara cevap veririk. Aynı vakitte öbür soru ulaşıp bizlere son 4 soru. O da tebdirden israf hükmü nedir bacı kardeşlerimiz? Ve farkı var yoksa yok. Son üçüncü soru. Bir insan ev yapır. Affedersiz, abdest bozmak yeri. Tuvalet dedikleri deblüsü affedersiz olduğu yer. Kıbleye karşı olsa, üzümüz kıbleye olsa oturduğumuz zaman bunun hükmü nedir? Halal yoksa haramdı bacı kardeşlerimiz. Bir de bir çabın, insan istir çabınlasın, bir kızı istiri dilakçılığa geçsin istersin özün. Benden sorular ayıbını olanın. Her ayıbını diyeyim, yoksa bazı ayıbını diyeyim, yoksa hapse ayıbını diyeyim, yoksa hiç asla diyemeyeyim, istir edemezi koy geçsin evlensin. Son soru bacı kardeşlerimiz. Bir çabın kesen nişanlı kızına, kıza kahırı armağan verir. Bir telefon alıyoruz için. Bir parça altın alıyoruz için. Anlaşmadılar. Bozuldu araları. Ede bir armağan döndersin yoksa yok. Bacı kardeşlerimiz 11 soru bizlere ulaşıptı. 11 soru doğrudan güzel bir sorulardı. Siz de bir sorunuz var ise edebilirsiniz. Yorum yazarsınız. Facebook'ta olsun, TikTok'ta olsun. Veyahut da telefon açarsınız bizlere. Her ne sorunuz var ise din tarafından 0770 161 64 61.

Evet değerli Hürmet Vacı kardeşlerimiz, ilk soruya başlamadan önce cevap vermeye, o da dedik, arvad oğlu diyesin eşini beni boşa yoksa yok. İlk soru bize ulaştı Gülden bacımızdan, Gülden Kassab bacımızdan. O da soru, diri arvad bezeden salonda, arvad berberi daha doğrusu koydu yakın. Diri benim karşımcı kalktı, tatu etti. Karşımı tatu etti. Ve dedi bana halaldı, haram dacı. Bilmiyorum, bu halal değildi yoksa haramdı. Bakın bacı kardeşlerimiz. Biz her vakit Türkmen FM radyosundan hayat yolculuk programından her vakit diyoruz sizlere. Yani ben bu tedbir dönem diyorum. Ben bu telefonu doğrulamak için gitmem kasab yanına. Giderim hara telefonu doğrulayan yanına. Şimdi bana bu cübbe biraz dar ise veya hutta biraz uzun ise, biraz kısa ise, biraz enni ise hara giderim derzi yanına. Falutfan bir şeye pandavuz numaramız var Yavuz'da. Radyon dinlavını sırsavuz. Hatta Facebook oradan soru yazsavuz çıkar yanımızda. Sorumunun hükmü nedir? Yani bir salonda çalışan bir bacımız özü insanların üzün allı, insanların kaşın boyadırı, tatü edir özü için. Veyahut da saçın çeşirir filan edir. Bunun hakkısı ne? Salaysın halal haram tarafından. Hiç hakkısı yoktu bacı kardeşlerimiz. Gene de bacımız Gülden'e diyarık. Bak bacım. Tato geldiyse. Bak tato biz bildik. Türlü türlü çeşitli bir şekilde tatolar var. Geldiyse. Kaş yerindedir. Bir kalem çakır sana için. Kara bir kalem verip sana çakır da sana için. Resim edip burada. Dir sana çüzünde bir, ücünde bir kalem geç üzerinden. Ebele. O boyak geldiyse. Abdest koymur da içsin der ve usulü çıkmaz, abdesti alınmaz. O zaman namazı da kabul edeceğim. Yani, ola bir sorasan, doktor efendi, ben neyden bileyim bu kalem, koyur abdest suyu da içsin, elime karşıma yoksa yok. Bak hatun, abu elun içine, balun içine, kalemle böyle bir hat çekesen, bir, iki, üç mesela, o kalemle böyle kaşma aldı. Koy biraz sonra kurusun. Biraz böyle sık özün. Ama el etrafın biraz sık. O kalemin hiyatın yerini sık. Baksa o parça parça oldu. Manası nedir? Su cir içine. Yovala bakanda o bir tabaka kaldı, bir parça kaldı. O zaman bu duvarı boyadan var boyakçı. Kırın böyle boyak vurdu. Yağlı boyak. O boyaktandı bu. O zaman ne abdası alını ne usulü geçer bacımız. Buna dikkat edelim. Bu birinci ne koyduk çeşitli bu tatu dedikleri. Öbür tatu kaşı yerinden kaldırır. Bu haramdı. İstemez demek. Kaşı yerinden kaldırsın. Boyaktı. Veyahut da döcür yerini. Döcme bazı var idi. Bazı insanlar yıldız ederdi burasında, burnunda filan, üzünde filan, burasında. O yeri yerinden kaldırsın tüçü. Yerinde boyak bıraksın. Veyahut da döçsün. İçineyden içine bir pandan hibir bıraksın. Bu yerinden haramdı. Lanet oruzana bacı kardeşlerimiz. Buna dikkat edelim. Üçüncü şekil ya o halaldı. O da bazı bacımız baksan yaş geçmek yüzünden biraz baksan bu kaşı biraz ifku olupdu. Kaşı kalmıyor bir yerinde. Veyahut da bir kaza o kazaya uğrandı, bir hadiseye uğrandı, olay geldi başına. Baksan kaşı kalmadı yerinde. O kalemden geçer, o kadar çibale abdest eder, sonra kalem geçer. Namazın kılar normal. Yaşar normal. Öbür namaz abdest bozulunda cereç yakasın, kalmasın karşın. Abdesti alsın, bir de kalem geçsin. Neden? Çünkü o kalem kalsa, anlamı oldu ki su da cimri. Dönük diyerek bacım. İnşallah yaptığı tatu üçüncüdendi, birden çiden dacim. Çünkü birden iki dedik haramdı. Üçüncü halaldı. Vallahu a'lam. Aleyküm selam. Rahmetullah. Her kim hoş gelipse. Baştan gözlerine her kim salam verip Allah razı olsun özünden. İhsan. Kiçani kardeşim. Aleyküm selam. Rahmetullah. Şiir horiyatın diri hükmü nedir? Bak kardeş İhsan Efendi. Şiir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiir sevardı. Ve biz de sevarız. Zaten ilahilerimiz. Neşidlerimiz, ilahilerimiz hapı şiirdi. İçinde horiyat var, içinde şiir var. Hapı güzel haçattı. Memleket üzerine, millet üzerine,
milliyatçı tarafından bunlar halaldı şiirler bacı kardeşlerimiz. Xoriyatlar hapsi halaldı. Haram her dağdı yalan ise. Yani bir xoriyatta yalan dirse o haşa senden. Yalan kurupsa o xoriyatı da bu haramdı. Bir. Çi xoriyatı da dediği insanı böyle üstün bir seviyeye kaldırırsan sanki peygamberdi. Estağfurullah. Sanki Allah'tı. Estağfurullah. Yok bu haramdı. Vaktiyle bir xoriyat var idi. Kız da diri, sen bana bir emir ele, ben senin için başımı indiririm. Bu tamam cinestir. Ama cinest anlamayan xoriyatta hemen diğer bu küfür edir. Çünkü biz başımızı indirmeyiz Allah'tan başka bir dana için. Onun için kardeş, xoriyat güzel bir haçattı. Güzel bir şirin bir sözlerdi. Güzel bir maraktı da. Allah'tan bir üvercidi. Çeşemen de xoriyat yazmak belaydım. Hoş güzel bir şeydi. Ama güzel bir şeyde kullanalım. İlahiyet tarafından, milliyetçilik tarafından, insan hakları tarafından, konuşu hakkından, nefes yavdası tarafından bunlar oğlu Allah'ın izniden. Çok sağ olsun İhsan kardeşimiz. Öbür bacı buyurur, ya şeyh, ben namaz kılındam, namazımda unuturam, neçe rekat kılmışam. Bak bacı. Ve kardeşler hapuz zinnavun. Mesela yası namazı kıldım 4 rekaatte. 4 rekaat ben yası namazı kıldım. Bu 4 rekaatin bir denesinde unuttum. Bilmiyorum 3. rekaatteyim, 4'teyim, 2'deyim, 1'deyim, 3'teyim ya 2'deyim bilmiyorum. Naksı rekaatte 2 cevullu oldu aza bağlı olsun. Yani ben 4. rekaatte bilmiyorum. Dörtteyim ya üçteyim. Yok selamen üçteyim. Neden? Çünkü ben bir rekat fazla kılım. Yanlışcan daha iyiydi. Bir rekat az üç kılım. Olabilir ben üçteyim. Haberim yok. Direm ya dörtteyim. Madem ki kalbi oynadı. %50 tamamdı. %50 doğru derece. %53. rekatı. %54. rekatı. Burada diyarık kalbi yakine bağla. Bizde kaide şer'iye var. İslam dininde bir kaynak varımızdı. Her vakit şimdi bizden soru sorsa böyle taraftan diyarık el yakin la yazul bir şek. Bir şeyde emin ise %100 yakindi. %90 yakindi. Şek %50'di. %50'di. Ya ha ya yok. O zaman biz yakine bağlarız. Diyarık sen burada madem ki unuttu 3'tü 4'ü 3'e bağlıyorsun. Eydi bak sonunda neydim? Sonunda salam vermeden önce çiz secde sahu yapasan şehadatı verdi, tehayyatı okudu, hep şey bitti. İsten salam veresen, salam verme. Allahu Ekber secdeni yap, bir dakika, otu. Allahu Ekber bir de secdeni yap, bu iki secde fazıl oldu. Allahu Ekber otu, tehayyatı okumadan salamı verdi. Burada inşallahü teala bir kusur kalmaz namazda. Ve burada bacı kardeşlerimiz, ister onu bilagın, biz namazdan önce biraz, bir 5 dakika önce biraz hazırlanak namaz için. Doğrudan ben indi programı sunduram. İndi namaz vakti olsa, kalksam kılsam, bilmem ne kıldım. Kıllam. Belki de güzel okuram ayetlerde, belki de fiçin namazda ama bilmem ne kıldım ben. Ne yüzünden? Çünkü bir 5 dakika önce ister namazlık için, namaz için hazırlanalım. Namaz için hazırlanmak bacı kardeşlerimiz. Neden oldu? 5 dakika önce ebdası al, otu namazlığı da, beçle azan oksun, kalk namazı kıl. Bak bunu tecrübeyle bacı kardeşlerimiz. Mında namazın dağıdın başka bir türlü anlasan, başka bir türlü anlasan ondan 1000 kat daha iyiydi. Oturum azan oldu ha. Yalı tez abdest eyle, tez namaz kıl. Veyahut da namazlık üzerinde bazı bacı kardeş durup namazlığın üzerinde selaşırı. Ne var ne yok, niyet tuz, niyet mevcut telefonun elinde Facebook'a bakır. İse namazda o fiçuda kalı. Gördüğü son post, son menşur gördüğü o fiçuda namazdaydı. 4 rekat kılırsa 3,5 rekatı fiçr o post yanındaydı. Onu kime indirip kimi istirdi diyesin, kazdı kime de ne istirdi diyesin. Bunlar hepsi bacı kardeşlerimiz. Zararlı var insana. Namazımızda zararlı var. Allah etmesin. Allah razı olsun sizden. Bacı kardeşlerimiz hele sorular kalıp bizlerde. Hele maşallah TikTok'ta çok sorular ulaşır bizlere. Numaramız 0770 161 64 61 0770 161 64 61 Tuçman FM radyosundan
Hoş geldiniz. Hayat yolculuğu programına bacı kardeşlerimiz. Hele soruları okuyalım. Yusuf Efendi, Bara'a bacımız. Allah razı olsun, sağ olasınız. Hoş geldiniz. Esine Hatun, hoş geldiniz. Bagvançı, aleykümselam, tullam. Hapuz, hoş geldiniz. Baştan gözlerine Allah razı olsun cümlemizden. Kimin de sorusu var ise inşallah cevap veririz bacı kardeşlerimiz. Hele Zirec, bakalım nasıl ulaşır bizlere. İnşallah. Selamun aleyküm. Çikret Hatun, buyurun. Diri sebbah namazı, cunorta namazı, yası namazı. İlk önce sünneti kılak ve farzı kılak. Bak bacı, çikret adında olan bacımız. Sen de bütün kardeşler de bacılar dinlensin bizi. Bizden istenildiği namaz 5 vakit namazdı. Çi toplusu 17 rekattı. Tamam. Bizde bir mezhep 5 vakti vaktinde kılar. Öbür mezhep 3 vakitte kılar özün. Bu 5'i sebbah namazı vakti vaktinde kılar. Cunortadan çindini beraber kılar. Mıgribten yasını beraber kılar. Her halde her iki mezhepte bizden istenildiği namaz 17 rekattı. Bez ferzlerdi. Sadece ferzlerdi, ferzlerdi bacı kardeşlerimiz. Ferzler bizde 17 rekattı. Ferz namazları 17 rekat kılsa Allah Teala kıyamete yıkılamaz seni. Bir kelam kalı sünnet namazları. Sünnet ne demek olsun bacı kardeşlerimiz? O namazlarda ki böyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi

Ramazan öncə fərzdən kiriş ad sünnet qıllıq, kiriş ad fərz qıllıq. Efendimiz buyur sallallahu aleyhi ve sellem, abı kiriş ad sünneti dünyaya dəcər. Dünyada nə var isə Allah yanında daha dəyərlidir, o kiriş ad sünnet namazlar. Rabbim hepimize yardımcı olsun, qılağın olsun inşallah. Bu çiyi qılasan, sonra ki fərz qılasan. Eydi, mən qılmıram bu kiriş sünneti, bəs fərzi qıllam. Tamam, oğlu inşallah. Ama suabı gider senden biraz, o sünnet malı. Sen bəs fərz malı aldın. Yani koy bir örnek olurum sizin için. İni bir oğlan nişanlı bir kızı Kabe'nin çahsiler. Geldiler bir gün akşam vakti. Baba neyden beraber bir selamu aleyküm akşam çayı içseler. Deseler baba toyda ne yapağı ne yapmayağın. Mesela toydu gündü haflamız törenimiz var. Filan ayda ne yapağın töreni harda yapağın filan. Eluda parsa bir kalıp kek olsun. Veya hutta bir çöre paklava olsun. Veya hutta o kız için Kabe'nin çahsı o kız için Kabe'nin için bir parça altın aparsav, bir gül aparsav, bir koku aparsav, daha farkı var. Bəs selam aleyküm, o tısaylaşı özden. Farkı var. Onun için o siyocun daha fazla eder. Diğer sünnet namazları əcri daha fazladır. Mən fərzi kıllam, çok çok suab var. Ama sünneti de kılsam, bu da başka bir suabdır bacı kardeşlerimiz. Fazla olur mənim için. Bu sünnetin faydası nedir? Bu sünnetin faydası bacı kardeşlerimiz, fərzimize əsücülük var isə bu örtər özün. Bu yamalıq edər özün. Əsüc yox isə üstün bir səviyyə aparar biz cənnətdə inşallahü teala. O zaman səbbəh namazından öncə kiriş aətimiz var. Gələğin cünorta namazına. Cünorta namazı fərzi 4 kiriş aətdir. O 4-dən öncə isən 2 qıl, isən 4 qıl, 2 suab var, 4 daha fazladır. Bu 4-ü barabar qılsan, 2 qıl salam ver, qalq 2 qıl, bunu yapabilirsən. Edə bilirsin də aynı vaxtda qılmayasın özün. Kılmıram. Menden istendiği bu 4 farzdır. Sünnetler istenmir menden. İlla ki kılasan özün. Bunlar farz üzerime. Ama sünneti kılsav, ecru daha fazladır. Manca kılım, 2 kıl. Fazla kılabilirim, 4 kıl. Bitti bu kadar. Celak farza. 4 farzı kıldı. Cunorta namazı. Cunorta namazından sonra, isen 2 kıl, isen 4 kıl, isen kılma. Aynı. Kılsav, suabı var. Ne kadar fazla kılsan suabı var. Çiğ kılsan, dört kılsan suabı var inşallahü teala. Gelak Çinli namazına. Çinli namazdan önce 4 sünnet var. Sünne gayr muakkad. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılardı o zaman harda memleketi olduğu zaman. O muakkadani yok. Memleketi olsun, yolcu seferde olsun. Ha kılardı. Ama gayr muakkadani en çok sadece memleketi kılardı o zaman. Cehden bir de kılardı o seferde yolculuk olduğu zaman. Çinli namaz 4'ü özünden önce 2 kıl 4 kıl Allah rüyasın. Kılmasan kılma. Ama 4 kıldı Çinli namazı. 4'ten sonra kıllam yok yoktu daha. 4 fez Çinli'den sonra ensasice namaz var. Sünne ba'diye adıdan yoktu bacı kardeşlerimiz. Celak akşam namazına, mağrib namazına. Ferz üzerime 3 rekattı. Ferzden önce azan okudu. Bazı camilarda kiriş ad kılarlar. Şafii mezhebinde olsun başkası. Ebu Hanife kılmaz. Ebu Hanife'dir makruhtu bu namaz. Kiriş ad ferzden, mağribden, akşamdan önce. Bu kiriş adı kılırsan suabı var. Kılmasan kılma. 3 mağrib kıldı. Akşam namazını kıldı. Ensasice 2 sünne ba'diye kılasan. Bunda suabı var inşallah. 2 sünne ba'diye var. Mağrib akşam namazından sonra. Bitti. Gelak yasin namazına. Yasin namazdan önce çık kılsan kıl Allah'cı rüyasın. 4 kılsan Allah'cı rüyasın. Kılmasan çefudu. 4 rekat yasını kıldı. Yasından sonra 2 rekat sünne ba'diye var muakkadadı. İsten daha fazla kılasan 4 el özün. Ondan sonra 3 vitri kılasan Allah hapsımızdan kabul etsin bacı kardeşlerimiz. Bacı kardeşlerimiz Tuçman FM Radyosu'ndan sizden programımız devam eder. Hayat yolculuk programı numaramız 0770-131-64-61 0770-131-64-61 bir hurda aradan sonra döndük sizlerden kalan sorulara.

Facebook oradan bazı kardeşlerimiz hapus hoş gelip siz 95 bazı kardeşimiz hapsi hoş gelipti. Nesemetül Kur'an adına olan Facebook'ta bizim çoğalıyıptı. Allah Teala cümlemize razı olsun bazımız. Çok sağ olasın. Bazı kardeşlerimiz hele soru bize ulaşan bir hafta malı 11 soru girmemişik. Maşallah soru çok ulaşır bizlere. Ulaşır indi TikTok'tan. Onları gelişmen cevap veririm. Yani bu gelen haftaya kalsa da inşallah bir zarar yoktu bizlere. Hüseyin Halil kardeşimiz bir rüya şeyh ma hukum azif piyano. Bak. Piyano çalmak, ork çalmak, dümbele çalmak, naydı, klarneti, indireş kefani, burada her zaman anları. Bak, bunlar hapsi geldiyse, bizde bak, hocalarımız çi yere bölünüptü. Bütün hoca, din hocaları çi yere bölünüptü. Bir bölümü değiller, bir sınıfı değiller, haramdı. Şarkı haramdı, müzika haramdı. Bu bir tarafta. Bu bir taraf hocalarımızdan buyururlar. Çimen özleri denem. Ben de bu fetvanı veririm. Geldiyse o şarkı, o ilahi, Allah Teala'yı bildirmek ise, Peygamber Efendimiz bildirmek ise, dinin hoşluğun, güzelliğin bildirmek ise, memleket hakkı, insanlar hakkı, konuşu hakkı. Yani bunlarda çalgı da çalmak, piyanodu filandı, kemandı, üttü filandı, bunlar caizdi. Ama şarkılarda sevci tarafından koyduğun veyahut da eğlenceleri de bunlar da haramdı. Buna dikkat edelim bazı kardeşlerimiz. Yahya Efendi Akistar çok sağlıklı razı olsun. Memnunum senden. Bayez Jul, aleykümselam, rahmetullah. Baştan gözlerine Allah razı olsun. Bu bacımız buyurur. Ben telefonda koyarım. Hatta telefon saat çalsın benim için. Oyatsın ben sabah namazına. Ama diri namaz geçirir benim bazı defa. Kalkarım yarın sabah namazı kaz ederim bu namazı. Bak bacımız. Yok da kardeşimiz. Asıl da Peygamber Efendimiz bize bildirip sallallahu aleyhi ve sellem namaz bir insandan geçtiği zaman yatmak üzerinden ne zaman yukudan kalktı o kalktığı vakit o namazın vaktidir. Yani saat 3'ü biraz geçirir, sabah namazı okurum. Sabah azanım. Ben yukudan kalktım 5'te. O vaktimdi. Ben 4'te kalktım. O vaktimdi. O vakit harım kıllam özün. Koymayın özün yarına bacı kardeşlerimiz. İsten o vakit kalktı o zaman kılasan özün. İsten gün orta vakti kılasan özün. Önemli olan kazı dağın özün. Ya valla kılmadım. Kaldı yarın sabaha. Cene de oğlu. Cene bin kat iyiydi o insandan hiç kılmırı. Kılmamak iyiydi. Yoksa o namazı yarınsı kılım. Burada bacı kardeşlerimiz kılmamak çöktüdü bizler için. Allah Teala bizlere bildiripti. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Burada İbn Abbas Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra buyurur bizler için. Diri veyl cehennemde Allah etmezsen bir deradı kötü bir ataşı var. Ataş kötüdü ama başka bir ataştı bu. Çok zor bir ataştı bacı kardeşlerimiz. Buyurur kimi içindi? O namaz kılan çibelen namazı geceleştirdi boş boş yere. Rabbim hapsimize yardımcı olsun. Vakti vaktinde kalalım. İmam Şemseddin-i Zehebi Tuçmani'ydi. Allah afiyet sözünde buyurur. Diri adamın biri El-Kebair kitabı var. Konuşur 70 kebire var. Yani 70 büyük yüce günahlar var. Hatalar var, masiyetler var. İnsana zararı var. Bir de nasip yürürü namazı geceleştirmek. Namazı vaktinden sonra kılmak. Vaktinden sonra bir saat, iki saat, beş saat sonra kılmak. Diri oğlanın biri, bahçesi öldü. İşte herkes geldi. Allah affetsin, Allah sabır versin. Yekadiler özün, kafinlerden namazını kıldılar üzerine, cenaze namazını. Apardılar, gömdüler özün. Gömenden sonra, bir kardeş yandır özün, baba yoksa. Bilsiz yani insan ehli bedenine diyor cenazanın arvatı kızdı. Dir cömenden sonra özün cemaatten beraber yola sağlı insanları böyle baktı. Ay ya var benden para düşüptü. Vaktiyle cep yok idi bacı kardeşlerimiz. Bir çizseydi bir torba çizseydi para koyduğu derden. İpten salantır özün burasında. Dir dedi ay ya var bence düşüptü türbe içine. Aktardı aktardı tapmadı dedi vallahi türbe de böyleyse. Koy biraz kazım ben taparım para çağınım.
takdir hele kazmamışam. Baktım hala varlı türbede ataşağılı. Hemen kaçıp neneye deyip. Bana sele bacım bir yanlış yapmıştı ömründe yaşamağında. Ne demek olsun oğlum? Bir gün haram içipti, bir gün faiz yiyip, bir gün zine edip, bir gün böyle yavallı bir şey etmeyipti. Sadece bacı namazını vaktinden sonra kılardı. Bakın bacı kardeşlerimiz, namazı geceleştirmek, vaktinden sonra kılmak bizlere kötü bir duruma paralel etmesin. Allah Teala cümlemize yardım etsin. Vakti vaktinde kılalım. Öbür sorular bacı kardeşlerimiz. Ahmet Berakter kardeşimiz buyurdu. Erkek koku vurursa, hükmüne geldiyse, kadınlara zararı varsa, fitne ise. Ahmet Efendi'den razı olsun senden. O bu soru doğrudan 19-20 yıldır mullayık. Hocayı indi kimse sormuyor bizden bu sorunu. Aferin sana. Bakın bacı kardeşlerimiz. Bizde ne koyar erkekten kadın, oğlanla kız Allah etmesin zineye parozların, harama parozların o iş haramdı. Bak ne buyuruyor Kur'an'da Allah Teala. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا وَمَادَ زِنَا اِتْمَعُنْ dedi zineye yakın olmaun. Niçin? Zine haramdı. Ama zineye yakın eden işler var, onlar da haramdı. Onların bir denesi kokudu mesela. Koku meselesi bacı kardeşlerimiz bir yoldu zineye. Bir dakika dur. Yani her koku haramdı yok. Bakın bacı kardeşlerimiz. Gelin kadınlar tarafını. Yine bilen bacılarımız diz içinde bacılar. Koy diye gözler, açılır gözler için. Allah razı olsun. Ahmet Efendi'den. Kokurmak kadın için, arva için asbabın içerisinden ise, bedenine ise çıkmırsa yazıya, böyle olsun yer yerinde bir dairede o baştan o başa kadar hapsi kokusunu aldı. Belediye ise kokusu illa ki bir insan, bir kadın yakın olsun yalla kokusunu alar, o koku halaldı. Neden? Çünkü bir zamanda yaşadık memleketimizde bacı kardeşlerimiz özellikle bir gün. Bir gün o kadar sıcak idi. Eydi bu vazifet sahibi bacımız. Veyahut da gelir misafirliğe. İhtar kokusu gelsin, üzücülü gelsin özünden. Edebilir bu affedersiz beden içinden bazı şey var, böyle koymaz terliyesen onu kullanın. Veyahut da asbabını, elbisesini, özel bir şampolar var. Çamaşır makinesine bırakır, gazeteye bırakır özün. Hatta peç koku gelsin. Veyahut da o kokular var ki böyle tam yakın olmayan özünden o kokunu almaz. İlla yakın olsa yalla koku gelsinden. O zaman o kokular arva için caizdi. Cerak erkeklere bacı kardeşlerimiz, erkeklerin de kokusu cerak o kokudan olmasın. İçinde arvaları fitne yaparsın. Arvaları zine yaparsın. Zaten pazarımızda bazı kokular var. Dikkat edin bacı kardeşlerimiz. Yani yasak olmasaydı hatta adların derimse kokuların bunları kullanmayasız. Ama demirim özün daha iyiydi bacı kardeşlerimiz. O kardeşimiz baktıysa o koku koyru kızlar yakın olsun, arada yakın olsun özüne, o kokunu vurmasın. Çünkü bu yoldu, Allah etmesin, zineye. Zine olduğu zaman bir müştemahte, bir toplumda, o toplumdan ehl-i yakabacı kardeşlerimiz. Nesemat-ül Kur'an buyurur, geçsek bir cazinti sefreye, cunorta namazını kıldık, çindinle kıldık çiriçat. Çiriçat cunortanı kıldık, çindini kıldık. Bir dönsek eve aynı barabar kıllı gözlerin yargı yok. Aslında seferde yolcu insan seferde olduğu zaman çıktı memleketinden, çıktı yaşadığı şehrinden, köyünden orada yolcu sayılı. Onun hakkı var her dört rekatı çıkılsın. Ebu Hanife mezhebi haric olsun. Başka mezheplerdir yok. Cunortadan Çinli de barabar edebilir kılsın. Akşamdan yası edebilir barabar kılsın. Yani getir yasını akşamdan barabar, mağribden barabar kılsın. Mağribi akşamı üç kıldı, salam verdi, ikamet eder, bir de harçi yasını kılar. Cunortanı çıkıldı, dört kılmaz, yolçudu, misafirdi. Çıkıldı burada bacı kardeşlerimiz. Çıkıldığı zaman edebili salam verenden sonra kalksın bir de ikamet etsin, Çin'de namazını kılsın. Bu olup Allahu alem. Ama dönenden sonra eva, yok bitti daha. Evalaş daha, yolçuluk kalmadısın da bacı kardeşlerimiz. Allah razı olsun bacımızdan, nesemâtil Kur'an'dan.
عليكم السلام تلا خوش جالب سجم لوز باشتن جوز زنالي رازو سزدن الله جملة وسخلاصن عيسى الناصب بير هوجامس دعيلة الله تعالى قصدارمس ناجح حسن سنفلارنده يا رب بتن قصدارمس زي ولدارمس ناجح دسن يا رب ازدارنا غي دسن يا رب بقلنلار هيج دورماسن حتى چي سون نقطه قدر سون سوزه قدر جملاسه حب سياسن اي جوابلاري ورسلر ربيم üstün üstün numaralar üstün üstün seviye ulaşlar inşallah Teala hapsımızın üzümüze geçsin inşallah Teala. Bacı kardeşlerimiz gelen öbür sorulara hele sorular çok ulaştı bizlere. Çikilet hatun buyur utir namazı olu bir rekat belli hatun. Biz han 3 rekat kıldık. Utir 3 kıldık. 3. rekatta Fatiha'dan sonra kulvaladan sonra veya hutta mauzeteyinden sonra birini okuyandan sonra hemen bir de Allahu Ekber duanı dirik. Dua al-kunut var. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdi min dirik. Au veya hutta Allahümme hedina fi men hedeyt ve tuhina fi men tevelleyt min dirik. Sen bir rekat kılsan bas onu kılasan. Çivele içinde dua var. Bale. Bacı kardeşlerimiz gelagın sorumuza. Allah razı olsun bütün bacı kardeşten. Gelagın TikTok'u biraz salagın. Gelagın bize ulaşan sorulara. İlk sorumuz oydu bu hafta içinde. Arvad oğlu diyesin eşine boşamanı. Bakın. Aslında arvad diyesin eşine boş boş yere boşamanı bu arvad mehrum oğlu kıyamatta cennetin kokusundan. Her insan durup da kıyamet mahşer gününde ehli iman cennetin kokusundan alır uzaktan. O da bir nimet tözler için. Yani sanki diyor özlerine müjdedir size. Çefuz olsun, çeflenin. İnşallah cennet kalksız, milletsiz. Cennet ehlisiz. Ama o arvat, o kadın boş boş yere eşine diri boşamanı o cennet kosa mehrubdi. Yani girer cehenneme. Azap yer Allah bilinince khir var ise, a'mal salihi yapıpsa Allah Teala sonra çıkardır özün, melekeye diye çıkardır özün, koyun cennette. Bas neden sonra? El-Uzi hapsi kabar olduğundan sonra, yanından sonra Allah etmezsin. Naksı arvat bacı kardeşlerimiz, o arvat çibele boş boş yere eşinedir boşamana. Bir örnek. Böylece bir bacımız telefon çaldı bana. Programı hazırladım evde, telefon çaldı. Dedi istedim eşinden boşanalım, ne demek var? Diyemli şey bacı, dedi dam yapır benim için, kavantar istemir alsın benim için. Tabii, bacı kardeşlerimiz, ben onu sorarım. Kavantar olmasa hayat yermez. Tamam, lazım diye var. Arvat da çeflani bu işler olsun evinde. Bir karşılık bile evinde sücüysel arvat kahir yer. Hakkıdır. Ama sen o eşi oradan buradan borcalanıptı, bu damı yapar sen için. Taksisten bu damı yaptı sen için. Neçe milyon borcudu babasına. Dedim bacı, kavantarı var indi. Dedi ha varım bir buçuk metredi ama pay etmir azdı. Dedim bacı koy böyle kazanları. Ne zaman eşi borcuları bitirdi onda hakkı var diye sen özüne adam. Bak borcu elhamdülillah Allah Teala çefildi borca. Borcu verdik insanların. Babamın borcunu verdi her insan borcunu verdik. O zaman bir kavantara yenge almayalım için. Vallahi bacı hakkı diyorsan mermerli de olsun. Ama kavantar indi var. Olmasa ya da boşlasam bana hakkı yoktu bana bacı kardeşlerimiz. Aparmasa o bana babam yoğuna boşa bana aparmasa o. Veya hutta bacımın çişi eşi filan şey alıp öz için. Almasa o benim için ondan boşa bana burada hakkımız yoktu bacı kardeşlerimiz. Burada bu arvat cennetten kokusunu almaz. İlla cehenneme girer azap yer sonra girer cennette. Ama başkası binlerce yollar uzaklıktan, mesafeden hoş kokarlı, cennet kokusunalı. Bu fakir, bu mahsum arvad mahrumdi. Ne üzerinden? Bir kavantar üzerinden. Bakın bacı kardeşlerimiz, o zaman bu haramdı. Arvad boş boş yer diyesin, boşamayın eşine diyesin. Ama geldiyse, bazı yerler var, arvad ister diyesin, eşine boşamayın, hakkı var diyesin. Bunu çok hoca demeyin bacı kardeşlerimiz. Bak bildiririm sizlere. Yani arvada ne zaman hakkı var diyesin eşine de boşamanı. Bir. Geldiyse eşi bazı ev hakları var. Kadın hakları var yapmıyor özün.
هانا الله تعالى حلال يدبت أرواد شورت هذا بعض الشلارة أوني أب مرصا أروادن حق ورد يسم بوشا معنا وياخد تبير خستالخ شخطو زندا أو خستالخ زندن أروادن حقنا قاخمر آنس معنا أوني حق ورد يسم بوشا معنا وياخد تأدم چوخ رزيل دي مليون ده پاراسوار هيج ايو هرجت مر صرفت مر بار بير دينا صرفت مر باجي قرشلارımız اروادا دير يير بابا نانا ورسن سنا يير باجي قرداشو ورسن سنا مندا حقسي يوخت ادم بو حاجا ديسن اوندار وادن حق ور ديسن ايشنا جابوشا مان بردا حرام داجي باجي قرشلارımız ويا خوتا با ادم اروادını ايشini ايوشاغını yaşatır بابا نانايدن بير ايو içinde بير اودا içinde عذاب bacısı var, ercan kardeşleri var. Barvad ne hayatını görür, ne bir özellik hayatı, hiçbirisinin hayatını ayağımıza atmayıp sırhat yetsin. İyiydi burada eşuğun parası var ha. Ama diri, kayınlarım diri, oğlum geçse o arıyoruz, daha sütüm haram olsun sana. Hemen hakkı vito kullanı. Burada diğer hakkı var bacı diyesen özüne. Ya bir arıyor tutarsan benim için, çıraydan olsun, alasan veya hutta boşamayın, burada hakkı var. Çinci halatta bacı kardeşlerimiz arvadan hakkı var diyesin eşine boşamanı geldiyse vurur sözün. Vurur sözün boş boş yere. Bir bardak su zünden el atır özüne. Bir yerde bir cilopkan kabuğu var ise el atır özüne. Kalkır bacı kardeşi özünde el atır özüne. Sözcül özün burada hakkı var diyesin boşamanı. Ne özünden? Ve lekad kerremna beni Adem. Allah Teala buyurur. İnsan oğlu hatta çafir ise ben bir değer vermişim özüne. Bir saygı vermişim özüne. Bu adam boş boş yere kalksın, arvadını el atsın. Hakkısı yoktu bacı kardeşlerimiz. Üçüncü neden hatta bir arvad halaldı diyesin eşine boşamanı. O da erça çok sefere çıkırsa. Gelir bir gitmek 6 ay kaldı Türkiye'de. Gelir bir gitmek 6 ay kaldı Suudi'de, Umre'ye. Her yetsen 6 ay kaldım orada. Ey sen 6-7 ay kalsan orada. Ben neydim burada? Ben ne dulam. Ne boşalmışam, ne evli bir kadınam, ne bir kızam. Burada hakkı var diyesin boşamanı, burada hakkı var bacı kardeşlerimiz. Bu ne zaman? Valla çıkıram cazıntıya, bir ay çay, üç ay bu tatil oldu hani yazmalı. Femmal yedirem özünce ora. Üç ay harada kalsan, ben neydim burada kalmışam? Bacı kardeşlerimiz, burada olan hakkı var diyesin boşamanı. İlla ki bir halette, geldiyse altta yedde kaldı, Türkiye'de harada kalsan, doktordayım. Benim gene cüncünde bir doktora başvururum. Allah etmesin kanser hastalığı var arasında, Allah etmesin bazı işler var arasında. Onda rahat hakkısı yok diyesin boşamanı. Yok burada sabretse bu duruma Allah Teala başka bir sabır olsun inşallah Teala. Dördüncü halette neden bacı kardeşlerimiz bir kadın hakkı var diyesin eşine boşamanı. Geldiyse eşi hapishanadaydı. Sicin dediklerimiz. Bir yanlış yapıp bir suç yapıp onun üzerine hükümet kazı efendi Adliyede mahkemede karar aldı. Dedi bu bir yıl, iki yıl kaldı sicinde, hapishanede kaldı. Zindanda kaldı yani. Veya da fazla kaldı. Kadının hakkı var diyesin boşamanı. Böyle hakkı var diyesin boşamanı. Neden? Çünkü bu kaldısa harada kalacaktı. Evladına kim bakacaktı? Hakkı var burada. Bir öğrencim var fakültemde. 7 yıl eşi karar kazı almış üzerine hakim bec. Gerçi kalsın bu eşi zindanda hapishanada kalsın. 7 değil. Hakkı var boşansın. Hakkı var boşansın bacı kardeşlerimiz. Öbür neden arvadan hakkı var diyesin eşine boşamanı geldiyse adam ocak çoğalıysa. Hakkı var böyle hakkı var. İyiydi hocam şartı boşansın yok çeyfidir. Ama hakkı var boşansın. Yani bu hadis çibala bu arvad mahrum oğlu cennetin kokusundan tutmaz bu arvadı. Geldiyse eşinde bir hastalık var ise. Bu halat var ise. Mesela ocak çor ise arvadan hakkı var diyesin. Boşa mene. Ben suçum ne? Ben günahım neydi? Ben üstüne müşrağım olsun. Nene oğlum. Nenalık hayatı yaşayayım. Hakkı var, hakkı var bacı kardeşlerimiz. Veyahut da bir hastalık var özüne. Hastalık yüzünden eşi hiç yakınılmaz özüne. Hakkı var diyesin. Böyle bacı kardeşlerimiz. Öbür neden erçeç bir halat var sözünde. Kadının hakkı var diyesin. Boşa mene. Geldiyse ehli füsuk ise eşleri zocilab arak içir. Uyuşturucu, habutur, muhaddirat. Uyuşturucu aldı bacı kardeşlerimiz. Veyahut da
çox çifirbaz isə, çox çifir edir, Allah'a söylədirəm. Estağfurullah. Arvadın haqqı var deyilsin, boşa mənim. Son nöqtə vacibə qarışlarımız gəldiysə, anlaşmamaq var isə. Heç anlaşmırlar. Burada bacı qarışlarımız həmən boşamaq olmaz. Burada bizi gərək, bizi çağırsın. Bizim rolumuz, gör ki, burada bacı qarışlarımız. Şıxa efendi, doktor efendi, eşimlə anlaşmırım, de, dinlə bizləri. Dinləyirik ki tərəfi, sonunda bəlkə deyərik yer boşanın. O bir indikatı çıxar bir haçı, deyərsiz, doktor efendi, siz malalar da boşantır insanları, bəli bacı, bəli qardaş, yer gəlib, deyərik ola boşalmağız, qalmağızdan daha iyi. Yer gəlib, deyərik, yox valla. Kisuz da yanlışsız. Kisuz da o uşağın xatasını kaldırırsız. Kisuz da boşanırsız boş-boş yere. Yer gəlib, bəli deyərik, yer gəlib, bəli deyərik bacı qardaşlarımız. Tabii sizlerin programımız devam edelim. Bazı sorularımızın cevabı biraz uzundu, özür dilerim. Ama derin hapsını açtık sizler için. Tuşman FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuk Programı Bacı Karıştan devam edelim. Sizlerden numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Bir hurda aradan sonra bakalım TikTok'a ne sorular ulaşır bizlere.

Bəli, dəyərli hörmət bacı qardaşlarımız, Allah razı olsun, yönetməmizdən Dünya Bulut Xatunundan bizlərdən ilgilənin proqramı bitirənə qədər yoruntırıq özüm. Tabi bacı qardaşlarımız bir soru ulaşıb bizlərə şatrancın hükmü nədir? Baxın bacı qardaşlarımız, biz dedik, hər oyun fərz namazı vaxtı haramdır. Hər oyun fərz namazı vaxtı haramdır. Fərz namazı qıl, ondan sonra gedik halallığa. Bu bir, namaz vaxtı olmasın. İki, hər oyun paraya tutmaq var içində haramdır. Qumara gedik burada bacı qardaşlarımız. İnnəməl xamru vəl meysiru. Meysir qumardır bacı qardaşlarımız. Üçüncü not, hər oyunda zar var isə, zar atmaq var isə, bu haramdır. Şatrançda var zar, yox. Bu papaz, varaq deməkləri, papaz atmaqdır, məmnə adları. Bu halaldır, bu halaldır bacı qardaşlarımız. Domino oynamaq, 30-10 üzərində dəci, qumar yoxdur içində, namaz vaxtı dəci, halaldır, halaldır, sinir zərf, namaz vaxtı dəci, 30-10 üzərində dəci, qumar yoxdur içində, oynırıq, zar yoxdur içində, halaldır bacı qardaşlarımız. Bunlar halaldır. Yəni, İslam dini halallıq bu tərəfdən daha çoxdur haramlardan. Haramlar azdır bacı qardaşlarımız. Halal daha çoxdur. Yanlış hardadır, insan var, həb haramları diri. Bu haramdır, bu haramdır, bu haramdır. İsa millət qorxadsan. Halal tərəfin qonuş. Biz hocayıq. Vallahi biz çıxsa səfrəyə, çıxsa gəzintiyə. Vallahi domlu oynarıq aramızda. Mullayam, doktoram, havalı oynarıq aramızda. Kimdir haramdır? Top, futbol oynamaq halaldır. Namaz vaxtı da namazımızı qıllıq. Ondan sonra mankalamın üzerine korunu bırakırıq, çay demlensin. Top oynarıq o müsibacı qarışlarım. Futbol oynarıq. Burada haram dəci. İnşallahü Teala. O zaman kardeş veya da bacı, Qaid Efendi şatranç oynamak halaldı. Öbür soru bacı kardeşlerimiz. İsterim oxular. Çoxu salam yolu ibn Ekmez salam. Hümetullah berekatuhu. Muhibbetül Kur'an buyurur. Qoxu, gül qoxlamaq orucu kırar. Yox bacı kırmaz. Gül qoxlamaq orucu kırmaz. Hatta bu kokunu kokulamak normal kokuları spreydi filandı. Zerar yoksa inşallah Teala. Abdest namazı Qaid Efendi bəli. Abdest namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıxanda İsra Mi'raj gecesi asmana Hazreti Cibril Allah'ın emriyle gösterdi özünden cennette bela var, cennette bela olu, bela olu. Dedi cennette bela baktım bir ses geldi. Afidas ayakkab sesi. Sordum, ya Cibril bu kimdi? Dedi bu, Bilal'in ayakkabının sesiydi. Hazreti Bilal. Efendimiz anından sonra asmandan sordu Bilal'den, ya Bilal niye dedin sen? Hatta millet ümmetin bilsin. Dedi ya Resulallah, her abdestin bozulanda çirik ad abdest namazı kıldım. O zaman bacı kardeşlerimiz, macalı var, vakti var, kalk kıl çirik ad. Her abdestin mağudan Allah Teala İnşallah Hazreti Bilal'den beraber cennette koyarsan Allah'ın izniyle. Öbür sorular bize ulaşıptı. Bacı kardeşlerimiz. Dönek öbür sorulara yazıldığı çubuğu da TikTok'ta maşallah bazı sorular İndi vaxtı da cevablarına baksan. O bazen baksan salam yollayıp aleyküm selam başlayın gözlerine. Allah razı olsun cümle avızdan. Bacı kardeşlerimiz öbür soru ulaşıp bizlere. O da Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El muhteliat hunnel münafikat. Hul eden kadınlar onlar münafıktı. Hul eden kadınlar onlar münafıktı. Bakın bacı kardeşlerimiz. İlk program başında dedim sizlere. Mənim telefonum səqqati isə dönəm telefonu doğrayan yanına. Getməm telefon stanları yanına. Getməm boyaqçı yanına. Getməm qasab yanına. Hər iş, hər asnaf, hər işin öz ustası var. Din tərəfindən də həmən hadisi oxuyanda o, həmən ayəti oxuyanda o, haqqı yoxdur hüküm çıxardasam. Çünki bir işdir, bizdən daha üstün bir səviyyədir. Efendimiz bir yanda sallallahu aleyhi ve sellem, el-muhtali'at hunnel-münafiqat, O arvatı ki eşine boş boş yeridir boşa mene. Ben ona kanşar
Bu telefonu bağlı telefon 17 kağıdı veririm sana. Baltunları veririm sana. Bu haramdır. Haydi bacı kardeşlerimiz. Buyur mu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ Diyerek bu, خُلُع meselesidir, konusudur. خُلُع ne demek olsun bacı kardeşlerimiz? Erçacın elinde boşamak var. Her erçac, çabın çastı, üç daş var elinde. Üç, sen benden boşsan bu bir, sen benden boşsan bu iki, sen benden boşsan bu üç. Hakkı var. Bir yanlış yönünde, bir şey olanda edebil boşalsın. Bunun hükmü ayrı meseledir. Eydi kadın edebili, kadın istemiyor yaşasın bu adamla. Kötü bir adamdı. Adam da boşalmıyor özün. Hakkı var diyesin özüne. Mene çabını ne verip sen çabın? Hapsını veririm sana. Hapsı çabını veririm sana. Ona kanşar. Altını da veririm sana. Boşamana. Bu hıl'tı bacı kardeşlerimiz. Bu caizdi. Böyle caizdi. Bir arvadın hakkı var. Erçacı kötü ise, erçacı hakkında harap ise, bir dedi, çi dedi, fayda etmedi. Sonunda desin, ya boşamayın. Dese yok, desin, Allah bütün altının param senin için, boşamayın. Burada erçacı boş sözün bacı kardeşlerimiz. Burada hul'u'lu. Hul'u'ta şeriatta var Allah'ın izniyle. Öbür soru bacı kardeşlerimize ulaşıptı. PlayStation salonunu kurmak. Yani bir insan bir yeri çıralır, bir çi masa böyle bırakır, bir çi monitör şaşı televizyon bırakır içine bir çip PlayStation alıp da veya hatta adları yadıma çıktı. O iş o oyun malı alıp da diyelim. Bunlar da bunlar çıraydan verir. İnsan şolar gelirler 15 bin verirler, 10 bin verirler, 5 bin verirler bir çıracak yarım saat oyunlar içinde. Bu halal yoksa yok. Bacı kardeşlerimiz dönük diyerek. Bunda zar var yok. Utuzan üzerine ise haramdı. Amaçı taraf para verir. Veya hutta bir denesi gelmeğiyle paranı verir. Sonra oynarlar. Bu caizdi bacı kardeşlerimiz. O zaman halaldı PlayStation salonu kurmak. Bir tüçanı çıralıyorsan PlayStation kurasan içinde herkes kalksın, oynasın. Paraya karşı caizdi bacı kardeşlerimiz. Ne zaman? Dedik zar yoktu içinde. Çi 30'un üzerine derci bacı kardeşlerimiz. İnşallah caizdi. Öbür soruya ulaştık bacı kardeşlerimiz. Macron'un hükmü neydi? Teç dünyanın bacımız adında olan bir Macron. Macron hatun aynı kaştadı. Aynı kaştadı. Aynı diyerek geldiyse koymursa ebdasun usulun suyu dağcısının yerine bu kaşun yerine burada olmaz. Kalemdi. Çakır burasından böyle güzel sen inşallah Teala böyle yaradır bözün. Geldiyse o hibir o boyak koymursa su da içsin deruva bu haramdır. Dedik de böyle dönük diyerek. Bunda kaynak nedir, kaide nedir hatta bilagın dacil yoksa yok. Dedik alın burasına biraz fazla vur. O boyaktan, o kalemden makromanla üfür koy biraz sağ olsun. Ondan sonra alın beleyle. Biraz böyle trebele koy sık olsun. Çatlırsa su dacil içine. Dacili olabilir içinde. Usulla çıkar. Çatlamırsa anlamı odur. Bu yağlı bir boyaktı. Duvar uzdaç kimin, dırnağı uzdaç kimin, bolma su da açsın. Nece koymaz dırnağı su da açsın? Aynı böyle koymaz kaşunun yerine su da açsın. O zaman usulü çıkmaz. Namazı da kabul olmaz. Ebdasu da kabul olmaz. Allah etmesin. Bel bacı kardeşlerimiz. Gelek öbür sorulara. Aleykümselam. Abdullah Tuçman. Hoş gelip sen. Bayaz Gül bacımız buyurur. Şeyh Efendi duayla. Hastayım. Allah şifa versin bacı, bütün bacı kardeşlerinde, hastalarımızın da. Bir de buyurur, kötü bir yuhular görürüm, kara yılan görürüm. Bacı ruh-i şer'iye aç. Bak. Üzüde cilap. Kara çöpeç, yuhuda görmek. Kara pisi görmek, yuhuda. Kara yılan görmek, yuhuda. Allah etmesin. Yuhuda ağzuda, üzüde cilap. Bir bıkarta bir avuç ağzından kil çıkırı, haşa kadrözü üzüde cilap, bunlar hapsi anlamı odu, sana cadı olubdu. Veyahut da etrafı da frişte cin dolanlı. Onun için özü korkatma özü. Telefonda rukya şer'i aç, dinle. Dinle özün deme de faydası yoktur. Kal dinle. Bu bir.
çi telefonda aktarma. Bu cin meselesi, bu frişte meselesi, bunlar nece oğlu? Aslında bunlar sana zararlı var. Samları aktarmaktan bazı kardeşlerimiz zararlı var hapsımıza. Bana dikkat edin bazı kardeşlerimiz. Onun için ruh keşir'i dinlavın. Ruh keşir'i dinlemek faydası. Esen çüzeçi, aleyküm selamatullah, hoş geldin, esen hatun. Allah razı olsun, baştan gözlerine. Çok sağ olasınız. Bir de bacı kardeşlerimiz son sorular alakın bir dakikamız kalıptı TikTok'tan. Çubular kalacağına haftalahını ziden. Zekat üzerine bacımız soru zekat üzerine. Zekat para tarafından bir ibadattı. Para ibadatıdır. İbade maliye değeri gözüne. Zekat para üzerine, altın üzerine, malı üzerine ilde birdi. Açını var ise, bak zeraat açını var ise yok. Her biçim günü, yeri biçsen hasat, biçmek günü, hasat günü, biçim günü, onda biri çıkarsın sizi çattı. Geldiyse, asmanın yağış suyundan, yağmur suyundan o ağaçını çıkırsa. Yok valla su alsan paraydan, çıraydan, onda bir değecim. Onda birin yarımıdı. Yani 10 ton, 10 bin çiloydu. 500 çilo fakire yoksula veresin. Bu ağaçın olan, zekatı budur. Geldiyse bacı kardeşlerimiz altın konusunda İslam dininde altın arvat kadın cirip özün cirmeyip üzerine zıçat var. Altın cümüş. Cirsen özün cirmisen üzerine zıçat var. Eydi bir kadının sadece biz altını var. Diğer cirmi mıskalıysa üzerine yarım mıskal altın var zıçat. Cirmi ise parası yoktu. Sadece cirmi mıskal altını var yarım mıskaldı. 19 var ise üzerine zıçat yoktu. 19 buçuk yoktu üzerine zıçat. İlla ki 20 olsun. Buna zaman geldiyse sadece altını var. Ama altını var. Parası da var. Hapsını yığıştırırız. Sayar nanca altınımız var. Nanca paramız var. Toplu hapsının parası 20 miskal altın parası kadarıca ise onda çıkardırız. Yarım miskal parası kadarıca altın fakire veririk, para veririk fakire. Paranınca ise bacı kardeşlerimiz aynı 20 miskal altından cadı veya da cümüşe bakarak yani indi 3 milyon olan insan çıkadır zekat. Eydi parası olan niyetsin? Parası olan her milyondan 25 bin çıkadı yoksul insana verir. Bu kartta zekatı. Bir il üzerine bu para üzerine üzerine başka bir para geldi. Başka bir para geldi. Yani biz devlette memur muvazzafı koyduk vazifet sahibiyik. Her ay kaldı 100 bin, 200 bin koyduk yana şeye. Ne kadar yığıştı? İlde bir günü bırak fikirle koy, o gün hakkını alınca para var. Her milyondan 25 bin çıkart fakir yoksul insana ver. Bu çi. Son not. Borçluysa her nanca var ise nanca borçlusan onu çıkart. Bu para sağ ödeyecek. Benim 50 milyon param var. 50 milyon dinarım var. 50 milyon yürütmene borçluyum. Vermem zıçat. Nişi vermem, yönetmen özü verir yanından, öz parasıdır. Bu paraya hem de borcudur. Buna dikkat edelim bacı kardeşlerimiz. İnşallah gelecek hafta o da yazdırırım özüm burada. Daha fazla inşallah açtırırım sizler çözüm. Özür dilerim bir dakika geçti yönetmenimiz. Çok sağ olasınlar, razı olsun bacı kardeşlerimiz. Cümlemizden, yönetmenimizden, genel müdürümüzden, Ali Efendi'den, Atalay Efendi'den Allah razı olsun. Hapuzdan. Rabbim hapuzdan kabul etsin bu suabı. Dini açıladık sizler için. Bu sorulara cevap verdik. İnşallah gelecek hafta bir daha Tuçman FM Radyosu'ndan bizlerle bekleyin. Hayat yolculuk programı sizlerden başka bir sorulardan, yeni bir sorulardan Allah'ın izniyle. Gelen hafta içimin Allah'a ısmarlarım sizleri. Bütün öğrencilerimiz inşallah iyi bir cevaplar verirler. Allah Teala cünnüz şifa versin. Allah Teala o kardeşlerimizden dua istediler. Dediler Şeyh Efendi dua etsin. Millet bizim için bütün kardeşlerimiz, bacılarımız, uşağımız olmalı. Ameliyat yapılır, hatuşoları olsun. Rabbim salih bir evlat versin üzerine. Evlenmeyen evlensin. Borçlu olan borcunu versin insanların. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Faik Zeydan'la görüştü. Görüşmede Kerkük'teki genel durum, karşılaşılan başlıca zorluklar ve kentte istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Başbakan adayı Ali Zeydi, Bakanlar Kurulu için adayların özgeçmişlerini belirlenen kitlelere göre incelemek üzere komisyonlar kurdu. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'la Cumhurbaşkanı Nezar Ahmedi, anayasal süre içinde Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasının önemini görüştü. Kor General Maad El Derraci, Kerkük Operasyonlar Komutanı olarak görevlendirildi. Ulusal Siyasi Konsey Bakanlık görevleri için aday isimlerini görevlendirilen Başbakan Ali Ezzeydi'ye gönderdiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Esir Davut El Gureyri, Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'nin güvenlik güçleri mensuplarına yönelik erzak kartı kısıtlamasının kaldırılmasını onayladığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, sosyal yardım alanlara 4 milyon dinar kredi verileceğine dair haberleri yalanladı. Federal Hizmet Konseyi 43 bin başvuru sahibine kadro numarası verildiğini ve işe alım formunun yayımlanması için gerekli işlemlerin tamamlandığını açıkladı. İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak halkının ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü bir hükümetin kurulmasının gerekliliğini vurguladı. Petrol Bakanlığı, Kerkük ile Musul'u bağlayarak Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na ulaşan ham petrol ihracat hattının yakında faaliyete geçeceğini duyurdu. Güvenlik medya hücresi Batı Çölü'nde İsrail'e ait bir üs bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. İçişleri Bakanlığı Salahattin'deki Haccac Polis Merkezi'nden hükümlü bir kişinin kaçtığı yönündeki haberleri yalanladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Narkotik İşler Genel Müdürlüğü Necef'te uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin yakalandığını açıkladı. Bağdat Kar Polis Komutanlığı çok sayıda telefon hırsızlığı gerçekleştiren bir zanlının yakalandığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 68 Lübnan köyünün İsrail'in kontrolü altına girdiğini açıkladı. İsrail'in Güney Lübnan'daki kasaba ve köylere düzenlediği saldırılarda iki sağlık görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şimdiye kadar 2869 kişinin öldüğünü, 8730 kişinin yaralandığını açıkladı. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, ülkesinin yaptırımlarının etkilerine karşı planlar hazırladığını belirterek savaş sürecince petrol üretiminde düşüş yaşanmadığını söyledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في العاصمة بغداد ويبحثان أبرز التحديات التي تواجه كركوك ويؤكدان على الحفاظ على الاستقرار والسلام فيها. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والجمهورية نزار أميدي يبحثان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. رئيس الوزراء المكلف علي زيدي يشكل لجانا لدراسة السير الذاتية للمرشحين للكابينة الوزارية وفق معايير محددة. تكليف اللواء الركن معد بدي الدراجي قائدا لعملية كركوك. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي. وزير التجارة أثير داود الغريري يعلن عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على رفع حجب البطاقة التموينية عن منتسبي القوات الأمنية. وزارة التجارة تعلن عن إطلاق خدمات إضافية ضمن التحول الإلكتروني في 7 محافظات، فيما أفصحت عن خطة لربط المخازن والوكلاء إلكترونيا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفي الأنباء بشأن وجود قروض مخصصة لمستفيدي الحماية الاجتماعية بواقع 4 ملايين دينار. مجلس الخدمة الاتحادي يعلن منح الرقم الوظيفي ل 43,000 متقدم وإنجاز متطلبات إطلاق استمارة التعيين. ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد ضرورة تشكيل حكومة قوية تلبي متطلبات العراقيين. وزارة النفط تعلن عن قرب تشغيل خط تصدير النفط الخام الرابط بين كركوك ونينوى وصولا إلى ميناء جيهان التركي. خلية الإعلام الأمني تنفي وجود قاعدة إسرائيلية في الصحراء الغربية. وزارة الداخلية تنفي هروب محكوم من مركز شرطة الحجاج في محافظة صلاح الدين. المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية تعلن عن إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات وضبط كمية من مادة الكريستال في محافظة النجف. قيادة شرطة بغداد الكرخ تعلن الإطاحة بسارق الهواتف المحمولة بعد تنفيذ عدة عمليات سرقة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أن 68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيل. استشهاد 6 أشخاص بينهم مسعفان وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان. حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي بصلية صاروخية في بلدة رشاف. وزير النفط الإيراني محسن باك نجات يعلن أن بلاده وضعت خططا لمواجهة تداعيات الحصار ويشير إلى أنه خلال الحرب لم ينخفض إنتاجنا. مستمعين الأكارم، استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فهم. نتمنى لكم أوقات ممتعة وإلى الملتقى.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen.

0: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.
1: Kayıtta!
2: Stüdyodaki ve ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen talk show'u başlamış gibi bir alkış alabilir miyim?
3: Sizleri fazla bekletmeden konuğumu çağırıyorum. Şehinşah buradaymış gibi bir alkış alabilir miyim?

0: Hırsızlık için mi beni buraya getirdin zaten?
1: Seviyor musun lan seni? Hayır, sen de gözlüğü sınırlasın.
0: Benim de sibelim bu abi. Benim de sibelim bu.
2: Ufuk Bey, bağırmayın.
0: Bağırmıyorum.
2: İnsanlar ama...

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana ol.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.